mektup tadında yazılmalıydı bir aşkın son satırları da. Sana ilk mektubumun saygını da. Belki seni çok özleyeceğim ama bil ki seni hep çok sevdim ve her zaman seveceğim.

kez okeyden çaldığımız taşları değil, yüzünün kıblesine okuyamadığım duaları yazdım. Ne ezberleyip unuttuğumuz Hicaz şarkıları, ne de Zula'da söndürdüğümüz sigaraları. Beyaz yalanlarımızın ince hesaplarını da değil, yıllardır içimden sayıkladıklarımı yazdım sana. İdamımın son dileğine taşıyamadığım itiraflarımı, çaldığım yıllarımı yazdım bu kez sana. İçimin en iç yanı, sakın ağlama sen. Yokluğumu da at pencereden şimdi. Ve okuduğun her satırda yırt beni. Duvarlara astığın her asi sitemini tak peşime de gönder hadi. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Ağzımdan her kaçanı ezberle sadece. Ve söyleyemediğim diğer yalanları da. Bu mektup Allah'ın emriyle, bu mektup sana tüm hasretimle,

Kaybedilmiş bütün savaşlarım adına, yenilmişliğin mahcup cesaretine sığınıp da sensizliğe ve hep sessizliğe biriktirdiklerimi, içimde dağları deviren gizleri yazdım sana. Bir gün bu hikayenin de biteceği aslında hep aklımda. Sana veremediğim bütün sözler artık son satırlarımda. İçimin en iç yanı, bendeki bir enkaz yığını. Seni terk etmenin bile başkaydı tadı. Sana hasretlenmek zaten bana mübahtı. Baksana, bu ayrılık ikimize de çok yakıştı. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Bendeki bir ayrılığın üzü, sende kaybetmişliğin acı telaş. İnan seninki çabuk geçer, ama benim ayrılığım kim bilir, kim bilir kaç ömür sürer.

0: affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşklar vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur.
1: İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

0: Ben de seni.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
2: Yokluğun müebbet, hasretin adam. Kırdı kalemimi bu ayrılık. Sensizlik çok soğuk, üşüyorum. Dört bir yanım kan revan içinde, yaralıyım. Dermanım yok, sen vardın benim için. Sen de gittin, ben de bittim.

bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrağın...

Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutlu.

yazıyor. Seni sana anlatan kelimeler hesap soruyor bugün. Seni özledim bak, yetmez mi kadar gülüm. Aşkı bir şarkı yaptım, kulaklarına işledim. Ah be güzelim, bir gün olsun vazgeçmedim. Özledim her şeyini, özledim beni sevmeyen o yâri. Özledim, özledim.

sevmedin sen? Hiç mi sevmedin sen? Oyun mu oynadın sahi benimle? Bu kadar benden yeter. Aşkının üstüne çok parçalar yazdım. Birini bile dinlemedin umarım. Ama bunu dinle. Bu enişten duygularla yazılan bir parça. Sensizliğe elveda. Sessizliğe elveda.

çağırdığımda koşa koşa gelecek, yine benim göğsüme başını dayayıp sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacaksın. Sabaha karşı uyandığında bir elini sağa, ötekini sola atacaksın. Ama nafile, çünkü bu sefer çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi, Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonunu satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasına olursa olsun ben...

kırmış, aşkım, canım, erkeğim demiştin. Şimdi ise o zarfı açtığında gözlerin halk taşı gibi açılacak, yerinden çıkacak. Çünkü o zarfın içinde senin dün geceki aşkının bedeli yatıyor. Sen benim gönlümde, sen benim gözümde, beş kuruş bile etmezsin ya. Şimdi

arkadaşım. Bitti artık haykırışım. Sana olan büyük aşkım bitti artık. Git, gidebildiğin kadar git. Bütün yollar senin olsun. Ama unutma ki ne benim kadar seni seveni, ne benim kadar sana değer vereni asla asla bulamayacaksın.

0: deli misali. Benliğimse hayat seline düşmüş. Hep böyle yıllardır ömrümün hali. Saçların çileden ağrı vermiş. İşte falan filan.
1: Radyo Lider İzmir.
2: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere, budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey.

Yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma, ah

tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ve

0: bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak, suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak, bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak, Allah'a inanmaktır.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
2: İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme

arzuyu, sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız sigarasını sabah.

başta varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Polis nezdinde adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarrabaşı mahallesinde düştüm karadan adayım hani.

Cumartesi dersi maceri, cumartesi maceri. Nefis yerleri bize vererek kamerun üstünü yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Allah Resulü Asım'ın açımını cem yanda acıydı tırken mi diyeke. Ben de rahmi çabı kirli abriz mi teyli çapın bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gerdan da racun da kondarayan tabi çartıyla yapın mı sen aşka faizli bir efendim. Rahtarı değerdir bazı bir adı fırın kemin evesli hafi dinam var Resulü ya. Mesela Huda Tavani dikim Rami Sani gildi ve Levi Şekir'in yanağı Vahmedi ile terzeydi hakimi. Şemliye de Arabi Halukat dedi geldin. Ekhef kıp geber buhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurun. Mesir ve tereddütünüz bağlı rakuat yavşamına kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyayla kıyay

0: musun yaşarsın?
1: Hiçbir şey sormayın bana ne olur. Benim tek varlığım her şeyim odur. Onsuz hayat bana öyle çok zor.

seni ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkardığım günde. Olsun gözüm, olsun. Ne olacaksa olsun.

Zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an

uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette.

Onunla bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

vermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklarak. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin.

0: yeter. Benim hayatım.
1: Lider FM'de Türkü Saati.

kör halini, yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret, benim senden sonraki halini.

Allah aşkına gel. Gel, kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

0: beati pacifici, con gli anfibi dei
1: ubayron al daishdomo dabnao
2: benatetinjalo
1: oret
2: ushofte yerani hautyun unognerun vasnzi anom astuzovortiner bigochvin.
3: Burası Radyo Lider İzmir.

Prangalanmış bir yüreğin esiri sen ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

bütün yollarımı sana döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum, sana ne?

söyleyememiştim diye aykıracaksın. Buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerimi, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek, hiçbir şey kar etmeyecek. Bu da

bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim, gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi, kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğim, sevgi içisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum.

şimdi. Aldırma. Kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık

bilir ki her zaman aklımdasın. Seni hiçbir zaman unutmadım. Kader mahkumuyum, cezamı çekiyorum. Sana kavuşacağım günün şafağını sayıyorum. Elbet bitecek, elbet geçecek bu kara günler. Özgürlüğüme kavuşacağım. Bekle beni sevgili, açılacak kilitli kapılar. Puslu penceremde bizim de güneşimiz doğacak. Elbet baharımız gelecek, çiçeklerimiz yeşerecek. Bekle beni, bekle beni.